için son. Sev artık ah ah. Sark etsin. En orfanız ev. Statar, tatar.

Ansiz volyez gezi koşul çerine kumunda Komad nigin yesmadan Kogyan ki